Sana da gama bana sana da mama gama mama mama gare zam. Saga saga mama mama gama gare zam. Gama gama bana mama gama gare zam. Saga mama gama mama bana baba ne zam ne zam ne zam baba zam.